haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor. Bir kadın...

0: kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez. Hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
4: Ben anlamam. Sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, partilerin grup başkan vekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular,

0: yazar, sanatçılar, çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.
1: Spor.
0: A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kuruluşu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, partilerin grup başkan vekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, sanatçılar, çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.
1: Spor.
0: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem

0: transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: 95.5 Radyo Kulüp.
1: Dönemeyiz geriye, çünkü bugündür hakikat. Çevir yüzünü ileriye, gözlerime bir bak.

bizden doğarız. Her gün bin renk içinde. Sen bir anka koşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kuş. Radyo Kuş.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında farklı suçlardan kamu davası açıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema salonlarına verilen desteklerle sektör için ayrılan toplam kaynağın 315 milyon lirayı aştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından bu ülkeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Ben müttefiklerimizi asla terk etmem." dedi.
1: Spor.
0: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim." dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Get tired.

0: yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Burada suçluyu koruyacağımıza dair kimsenin beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.
1: Spor.
0: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, teşkilatın yapısı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında kamuoyunda sıkça rastlanan yanlış algıları gidermek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. MİT'in internet sitesi üzerinden paylaşılan Doğru Bilinen Yanlışlar başlıklı dosyada, teşkilatın sadece operasyonel bir kurum olduğu, referansla personel alındığı veya vatandaşlardan telefonla bilgi istendiği,

0: gibi yaygın kanaatlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı için Şuşa'dan başkent Bakü'ye gitti. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.
1: Spor.
0: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Festivalden herkese merhaba, mutlu günler değerli dinleyenler. Haftanın son çalışma günü bugün 2 Ekim 2026 günlerden Cuma. Haftaya güzel bir kapanış için bizler buradayız. Keyifli anları sizlerle geride bırakacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir gün olsun efendim. Muhteşem bir final de olsun haftaya.

Güney Daire'nin sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yine iyi müziği kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Orada olan ve keyifli şarkıların tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize de güzel bir gün dileyelim. Keyifli şarkıları sizlerle paylaşırken tabii ki ilginç böyle başlıklara da göz atıyoruz. Bugün içinde yine çok güzel konularımız var, konuklarımız da diyebiliriz aynı zamanda. Farklı farklı kişileri farklı farklı zamanlara giderek konuşacağız. Efendim bir kez daha herkese güzel bir gün diyelim 2 Ekim'den. Hafta sonuna hazırlıkta ben Tümerkan Söğütlü buradayım. Yeni

Yeni bir araştırmaya göre efendim erkeklerin sosyal hayatı kadınları nasıl etkiliyorun cevabı verilmiş. Bir ilişkide partnerin derdini dinlemek, arkadaşlarıyla görüşmesini desteklemek veya sosyal hayatını önemsemek elbette olağan, ancak bütün bunlar sürekli olarak aynı kişinin sorumluluğuna dönüşüyorsa bunun için yeni bir kavram kullanılıyormuş. Mankeeping kavramı erkeklerin sosyal çevrelerindeki eksiklikleri telafi etmek için kadınların üstlendiği görünmeyen sosyal ve duygusal emeği anlatıyor. İlk kez 2024'te Stanford araştırmacıları ortaya atıyor bunu aslında, mankeeping'i. 2026'da yayımlanan yeni bir araştırmayla da ölçülebilir bir yapıya dönüştürülmüş. İlginç bir konu gerçekten. Merak edenler ayrılmasın, bir yere geliyor.

Mankeeping'den bahsediyorduk sizlere değerli dinleyenler. Etkileniyormuş kadınlar bu durumdan. Araştırmanın en dikkat çekici kısmı da buymuş. ABD'deki çalışma Mankeeping'in 5 boyutu kadınların bildirdiği depresyon, kaygı ve stres belirtileriyle pozitif yönde ilişkili bulunmuş değerli dinleyenler. Kavramın sonucunda Mankeeping aslında bize ne söylüyor? Son dönemde erkeklerin yalnızlığı ve arkadaşlıklarının azalması üzerine yapılan tartışmalara farklı bir açıdan bakıyor. Bir erkeğin sosyal çevresinin zayıflaması yalnızca onun yaşadığı bir sorun olarak kalmıyor. Romantik partneri bu boşluğu sürekli olarak doldurduğunda sosyal destek eksikliği ilişkinin içine taşınabiliyormuş. Raporun kısaca özeti ve sonucu bu diyebiliriz, çok da derinlere inmeden. Efendim, keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız. Bitti.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Man keeping demiştik. Kelime olarak erkeklerin sosyal bağlarını sürdürme anlamına geliyormuş. Ancak araştırmacıların kullandığı anlam bundan daha özel diyebiliriz. Kavram erkeklerin aynı cinsiyetten arkadaşlıklarındaki kayıpları telafi etmek için kadınların yaptığı karşılıksız sosyal ve duygusal emeği tanımlıyormuş. Bu aslında yalnızca romantik ilişkilerle sınırlı değil, arkadaşlık, aile ve başka kadın erkek ilişkilerinde de görülebiliyormuş. 2026 araştırması ise özellikle heteroseksüel romantik ilişkilerdeki kadınların deneyimine odaklanmış yeni yapılan bir araştırmadan bahsedeceğiz demiştik. Aslında buradaki kritik nokta bu emeğin karşılıklı ve kişilerin birbirine destek olması man keeping anlamına geliyormuş. Kavram sosyal ve duygusal sorumluluğun kadın tarafından erkek adına ve karşılıksız biçimde üstlenilmesine odaklanıyor. Peki sonuçları ne? Biz direkt araştırma sonuçlarına bakacağız ama öncesinde kısa bir müzik arası.

0: yapardım.
1: Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyi. Kaliteli müzik, radyo kulübü.

0: Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafta sonu planları da yapılıyordur bir yandan. Bu hafta sonu böyle havaların serinlemeye ve akşamların uzamaya başladığı sonbahar mevsiminde iyi bir romana kapılmak için de yılın en güzel dönemlerinden birisi diyebiliriz, değil mi? Belki de 2026 yılı içerisinde okumamız gereken roman sayısına ulaşamamış olabiliriz. O zaman şöyle bakalım mı bir? Charlotte Bronte'nin 1847 tarihli romanı, gotik atmosferi ve güçlü kadın karakterleriyle klasikler arasında özel bir yere sahip diyebiliriz. Bu hafta sonu için güzel bir öneri olsun sizlere. Tavsiyeler devam ediyor, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.
1: Ayrıl benden, git istediğin yere, bu kaçıncı melek.

hafta sonu eğer vaktimiz varsa hem dinleniyoruz hem de güzel bir romana başlıyoruz dedik. Çünkü sonbahar bunun için çok güzel zamanlardan birisidir. Emily Bronte'nin kitabı Uğultulu Tepeler. Tek romanasında onun yazdığı bu. Yorkshire bozkırlarının sert ve ıssız atmosferinde geçen unutulmaz bir aşk ve intikam hikayesini anlatıyor gerçekten. Romanın merkezinde iki kişi yer alıyor ve aile çatışmaları ve sınıfsal farklılıklar hikayeyi kuşaklar boyunca taşıyor. Bu da en ilginci diyebilirim. Uğultulu tepeler, karanlık evler ve yoğun duygularıyla sonbaharı böyle iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Melankolik tarafına da sonbaharın çok yakışan bir roman diyebiliriz Uğultulu tepeler için. Opus.

hanımlar beyler, hafta sonu için böyle sonbahara çok yakışacağına inandığımız kitaplara, romanlara bakıyoruz. Büyük Umutlar, Charles Dickens'ın Büyük Umutlar romanı, Yetim Pip'in çocukluktan yetişkinliğe uzanan hikayesini anlatıyor bizlere. Bir anda elde ettiği maddi imkanlarla hayatının değişeceğini düşünen Pip, zaman içinde para ve statünün insanı gerçekten mutlu edip etmediğini sorgulamaya başlıyor. Londra'nın sisli sokakları, eski malikaneler ve Dickens'ın ayrıntılı karakterleri romanın atmosferini güçlendiriyor diyebiliriz. Bu hafta sonu için bu da bir tavsiye olarak yerini alsın.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğumuz devam ederken hafta sonu için böyle roman tavsiyelerimiz devam ediyor. Lev Tolstoy'un okumadıysanız eğer Anna Karenina'sını mutlaka tavsiye edeceğiz. Gerçekten bir başyapıt, yalnızca yasak bir aşk hikayesine indirgenemeyecek kadar geniş bir dünyaya sahip diyebiliriz. Aşk, evlilik, toplumsal baskı ve bireysel seçimler ele alınıyor Lev'in hikayesinde. Romanın bambaşka eksenleri var gerçekten. Uzun soluklu bir klasik okumak isteyenler için sonbahar, böylesine kapsamlı bir romana başlamak için de muhteşem bir dönem diyelim.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Festivalde hafta sonunuzu özel roman öneriyoruz efendim. Sonbahara da yakışacağına inandığımız Küçük Kadınlar romanı May Alcott'ın gerçekten Merch kardeşlerin aile hayatını ve büyüme hikayelerini anlatan bu roman birbirinden farklı karakterleri üzerinden kardeşlik, aile, hayaller ve hayatın değişen koşullarını hissettiriyor bizlere. Ev sıcaklığı, aile ilişkileri ve geçmişe duyulan özlem de öne çıktığından sonbaharın daha huzurlu tarafına eşlik edecek klasiklerden birisi diyebiliriz.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya sürdürürken hafta sonumuzu özel böyle romanlar öneriyorduk. Sonbahara da yakışacağına inandığımız son romanımız bu da. İvan Aleksandrovich'in Oblomov'u, gerçekten bu da bir başyapıt diyebiliriz. Oblomov hayat karşısında giderek daha fazla içine kapanan İlya İliç Oblomov'un hikayesini anlatıyor bizlere. Eylemsizlik, gündelik hayat, toplumsal beklentiler ve değişim karşısındaki direnç romanın temel meseleleri arasında diyebiliriz. Oblomov'un yataktan çıkmakla bile mücadele ettiği ağır tempolu hayatı sonbaharın yavaşlayan günlerini tuhaf bir biçimde iyi eşlik ediyor diyebilirim. Roman büyük olaylardan çok insanın kendi iç dünyasına bakmasıyla da etkileyici hale geliyor.

Burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar. Haftaya pazartesi gününde yepyeni bir başlangıç yaparken sizlerle tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Bütün...

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Farklılık bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber buradayız.
0: En son hit şarkılar.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Baksı Show başlıyor.
8: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
9: Gözleri!
10: Fazlasıyla muhteşem!
9: Ve çok çekici.
11: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Baksı Show başlıyor.
12: Baksı Show. Baksı Show.
13: We don't deal with no disguise. Keep the burning tucked away.

hu orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi ben. Saatlerimiz 20.05'i göstermekte. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadar burada en güzel şarkıları sizlerle paylaşacağız ve aynı zamanda bu akşam da eğleneceğiz. Hadi bakalım, o güzel şarkılardan bir tanesiyle Kenan Doğulu ile programımıza başlıyoruz. Sonrasında listemizde hangi şarkı yer alacak ben de merak ediyorum.

Bunun ardından bu arada Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'dan beni takip alabilirsiniz. İlerleyen dakikalar, yani birazdan Instagram üzerinden de canlı yerimizi aktif hale getireceğiz. Şimdi Mabel Matiz'in en son şarkısı ve en çok dinlenilen şarkılarından bir tanesi son dönemlerde.

belki de bir zamanların en popüler şarkılarından bir tanesi. Sevmek Zamanı radyonuzda oldu. Oya Bora yorumuyla. Bu arada Instagram üzerinden yayınımız aktif durumda. Maxi Show bir Instagram hesabım. Dileyen Instagram'dan da aramıza katılabilir. Gecenin konusunu açıklıyorum. Gecenin konusu şudur sevgili dinleyenler. Neydi gecenin, neydi derken daha söylemedik değil mi? Evet, söylemedik. Gecenin konusu hayatımızdaki keşkelerden bahsedeceğiz bu akşamki Maxi Show'da. Keşke nokta nokta nokta nokta dediğiniz her ne var ise onlardan bahsediyoruz. Peki sizin keşkeniz nedir? Bana yazın istiyorum. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'dan yazabilirsiniz. Facebook Maxi Show. Instagram Maxi Show 1, TikTok Maxi nokta Show. Maxi Show. Şimdi bir dönemleri kasıp kavuran o şarkı ve Mahsun Kırmızıgül'ün belki de en önemli şarkılarından bir tanesi. Dinle.

0: Hemen ardından ise yolculuğumuza şöyle bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu şarkıyı Aynur Sarı aramızda Instagram'dan sevgili Aynur Sarı'ya armağan etmiş oluyoruz bu güzel şarkıyı. Bu arada sevgili Nurşen de aramızda. Nurşen hoş geldin. Aynur Sarı hoş geldin diyelim. Volkan Doğar aramızda katıldı. Volkan sen de hoş geldin. Program devam ediyor. Şimdi çalacağımız şarkıyı sevgili Aynur Sarı'ya göndermiş oluyoruz. İnşallah sever, beğenir bu şarkıyı. O zaman Kan ve Gül, Gülle Diken, Aşkım ve Sen. Gecenin konusunu ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gecenin konusu keşke dediğimiz ne var ise onlardan bahsedeceğiz. Gecenin konusu budur. Keşke nokta nokta nokta nokta dediğiniz her ne var ise onlardan bahsedeceğiz. Gecenin konusu bu mu? Gecenin konusu bu muydu ya? Buydu herhalde değil mi? Unuttum. Evet, keşke nokta nokta nokta nokta dediğiniz her ne var ise hadi buyurun.
1: Gülle diken aşkınla sen.

Peki öyle olsun. Kıraç radyonuzda olduktan hemen sonra yine aynı formatta devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ben şimdi çalacağım şarkıyı da, şimdi bir radyocu kendine şarkı armağan eder mi? Eder. O zaman ben kendim armağan ediyorum şimdi çalacağım şarkıyı. Gel gör beni, aşk neyledir radyonuzda olacak. Barış Akarsu, Mekanı Cennet, Dostları Melekler olsun.

0: Merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğunuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın.
7: Neşet olacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi durma, aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle.
8: Maxi Show.
7: İster evde, ister işte, ister bir bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
8: Maxi Show devam ediyor.
9: Pekala, Maxi Show devam ediyor. Peki siz nerede ve ne şekilde dinliyorsunuz? Her şekilde, her yerde beni dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bir kez daha hatırlatıyoruz gecenin konusunu. Gecenin konusu keşke dediğimiz her ne var ise onlardan bahsediyoruz. Keşkelerden bahsediyoruz bu akşamki radyo programımızda. Hadi bakalım güzel bir şarkı arası. Ardından yine burada olmaya devam edelim. Sabri Altunkaya aramıza katıldı. Sabri hoş geldin sen de programımıza.
10: Maxi

0: Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir ve aynı zamanda gecenin konusuna da katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla da yayınımıza dahil olabilirsiniz. Sakın gelme.
1: Sakın gelme, sözlerim kayıp, ayıp ediyorum kendime.

0: Maxi Show.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyenler yolculuğumuza. Nasıl bakalım ya? Gülgeç Bey'in aramıza katıldı. Cano demiş hoş geldin bu arada. Dostum güzel yürektim diyor. Hoş geldin Antalya'ya. Kucaklar dolusu selamlar, sevgiler ve saygılar göndermiş oluyoruz. Antalya sıcaktır şimdi değil mi ya? Geçtiğimiz hafta programda sevgili neydi? Akbaş, Ayşe. Ayşe'ye sorduk Antalya'da hava durumu nedir diye. Antalya dedi. Yanıyor dedi, yanıyor dedi ya. Yanıyor dedi ya. Pekala. Gecenin konusu biliyorsunuz sevgili dinleyenler. Gecenin konusuyla ilgili düşüncelerinizi ve mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Maxi Show bir Instagram hesabım. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabiliyor. Facebook'ta ise Maxi Show Facebook hesabında. Yayında olmasak da oradan da ulaşabiliyorsunuz. Şimdi o zaman şey yapalım mı? Bir Emre Aydın'dan Afilli'yi anlazık dinleyelim mi? Benim de çok sevmiş olduğum bir şarkıdır. Emre Aydın'ın bu şarkısı Afilli Yalnızlık. Şarkının ardından ise yine burada Radyo Kulüp'te sizlerle birlikte olmaya devam edelim. Daha listemizde çok güzel şarkılar eklenecek ve siz de şarkılardan fal tutmayı seviyorsanız eğer doğru frekansta ve doğru programdasınız. Sahi ya, sizin keşkeniz ne?

bulunduğunuz mekanlara, bulunduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar buradayız. Gecenin konusu hayatımızdaki keşkeler.

Yine benim çok sevmiş olduğum şarkılardan bir tanesini geride bıraktık. Sevgili Mehmet ve sevgili Ayfer aramıza hoş geldiniz. Program devam ediyor. Şimdi çalacağım şarkıyı da ben sevgili Pino'ya göndermek istiyorum. Şu an belki beni duymuyor ama ben ona kalp yoluyla göndermek istiyorum çalacağım şarkıyı. O zaman bu şarkıyı sevgili Pino'ya armağan ediyoruz. Geliyor kimseyi görmedim ben senden daha güzel. İki tane Duman şarkısı peş peşe gelmiş oluyor ama Duman'ın Aman Aman şarkısını ayrı seviyorum. Bunu apayrı seviyorum. Sevgili Pino, senin için geliyor bu şarkı. Buradan öbür tarafa İstanbul'a gönderiyoruz. En son İstanbul'daydı. Herhalde İstanbul'dadır, Tekirdağ'da değildi ze. Hadi Pino can. Senden daha güzel. Belki beni duymuyorsun ama dediğim gibi az önce kalp yoluyla sana bu şarkı göndermiş oluyoruz. Görmedim. Senden daha güzel radyonuzda, sonrasında buradayız. Gecenin konusunu hatırlatıyorum. Gecenin konusu hayatınızdaki keşkeler. Keşke... dediğiniz ne var ise buyurun. Maxi Show.

Efendim devam ediyoruz. Sevgili Ayfer demiş ki evet Şengelköy'den demiş. Bu arada hoş bulduk Maxi Show demiş. Teşekkür ediyor. Yok niye teşekkür ediyorsam ben. Hoş geldin o zaman tekrardan. Şengelköy'den demiş. Ben hani Pino'dan bahsetmiştim. Pino İstanbul'da olabilir. En son İstanbul'daydı. Bir şeyde Tekirdağ'da bir İstanbul'da ya. Evet bu arada Ayfer de İstanbul Şengelköy'den katılıyormuş. Sen de hoş geldin. Ben Pino'ya armağan ettim ama şimdi çalacağım şarkıda sana armağan ediyorum o zaman sevgili Ayfer. Kimseden başka güzel tanımadım atamdan başka demiş sevgili Ayfer. Evet bu güzel şarkıyı sevgili Ayfer'e armağan ediyoruz. O zaman İstanbul

Evet, mor ve ötü, mor diyordum. Mor ve ötesinin ardını ise Mehmet Erdem'le yolculuğumuza devam edeceğiz. Fatih Erdemci bir anda gözüme çarptı da ondan diyorum. Bakalım İstanbul'da sonbaharlar diyor, yağmurlu. İstanbul şu anda yağmurlu mu? İstanbul'da yağmur yağıyormuş herhalde, öyle mi? Yani Ayfer öyle diyor. Ayfer öyle diyorsa öyledir. O zaman Mehmet Erdem ve sonrasında yine burada olmaya devam edelim. Burası Radyo Kulüp. Maxi Ben 22'ye kadar neredeyiz? Buradayız. 95.4

0: Pekala, devam ediyoruz Max Show'a. Dün akşam bağıra çağıra söylemiş olduğumuz bir şarkı vardı bizim arkadaşlar arasında ve o güzelim şarkıya yer vereceğiz. Avazımız çıktığı kadar bağıra çağıra şimdi çalacağımız şarkıyı biz söylemiştik. O zaman aşk şarkılarının romantik sesi İlhan İrem yorumuyla Yazık Oldu yarınlara radyonuzda olacak.
1: Bilmem

İlhan'ın emin o güzel yorumlardan ise yolculuğumuza Düşler Sokağı'yla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ezgi'nin günlüğü radyonuzda olacak. Sevdadandır dedi annem, aldırma gel yanıma. Geçtim Düşler Sokağı'ndan, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Ben kuşlar...

0: Dağdandır dedi annem, aldırma gel yanıma. Evet, Düşler Sokağı radyonuzda oldu. Sevgili Nilgün, Ayla Nilgün Bayat aramıza katıldı. Hoş geldin. Şimdi çalacağımız şarkı da sana armağan edelim o zaman. Çok güzel bir şarkı geliyor. Benim de keyifle dinlemiş olduğum bir şarkı. Grup Merdiven gelecek ve Grup Merdiven yorumuyla Ara Beni Yar radyonuzda olacak. Bu şarkıyı Ayla Nilgün Bayat'a armağan edelim o zaman. Şarkının ardından ise yine burada olacağız. Bu şarkıdan sonra da Ayla'nın sevgili Ayla Nilgün Bayat'ın minnak kızına da bir şarkı göndermiş olacağız. İki güzel şarkı, sonrasında yine buradayız. Hadi o zaman ilk önce sevgili Ayla'nın, Ayla Nilgün Bayat'ın şarkısı ve sonrasında Pıtırcığın şarkısı gelmiş olsun o zaman. Ara Beni Yar geliyor. Grup Merdiven. Bu şarkının daha farklı bir versiyonu, daha kaliteli bir versiyonla yer verelim. Dur bu değil. Nerede? Bulacağız. Bu değil. Şuradan şunu bir açsak acaba şöyle. Aha, bir jingle arası verelim. Sonrasında devam edelim. Geleceğiz.
1: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın. Neşe olacak. Belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi durma. Aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle. Maxi Show. İster evde, ister işte, ister bir bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
2: Maxi Show devam ediyor.
0: Maxi Show. Evet, Maxi Show devam ediyor. Şarkımızı hazırladık. Demiş ki hoş buldum, iyi yayınlar. Evet, tam uyku saati demiş. Sen neredesin demiş. Ben buradayım. Sen neredesin? Ben geleli ben kaçta geldim? Saat yaklaşık 1 saat oldu. 1 saat 8 dakika oldu ben geleli. O zaman Pıtırcığa yanaklarından mıncırıyoruz. Onun uyku saatiymiş. Benim sesimle beraber uyuyor kendisi. Beni dinlerken şöyle bir, hatta bu şarkıdan sonra ona da bir şarkı çalacağım. Beni dinlerken uyuyor ya, o zaman böyle küçük bir video çekip gönderirsen sevinirim. Ben de onu paylaşırım izin olursa. Ayfer, çok uzun bir şey yazmışsın ama bunu bakacağım, okuyabilirsem okuyacağım bunu. Pekala, Ayla Nilgün Bayat, bu şarkı senin için geliyor. Bu şarkıdan sonra Pıtırcığa bir uyku şarkısı hazırlayacağım. Tam uykuluk bir şarkı gelecek birazdan.
3: Ara beni ara ya.

0: Pekala, program devam ediyor. Nil Güne güzel bir şarkı göndermiş olduk. Şimdi sevgili Ayla'cımıza, Ayla'ya güzel bir şarkı, hatta güzel iki tane şarkı göndereceğiz. Kendisi Kayahan'dan, bizimkisi Bir Aşk Hikayesi şarkısını çok seviyormuş. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Kayahan'ın şarkısı biraz uzun ya. O tam uyku şarkısı ama onun öncesinde yine bir uyku şarkısı daha gelecek. Sevgili Ayla'ya gelecek şimdi çalacağım şarkı. Ayla'cığım, duyuyor musun beni? Bak, senin için bir şarkı çalacağım. Uyuyacaksın, tam uyku zamanı ya. Geliyor o zaman sevgili Ayla. Ayla dua daha doğrusu. Ayla, bak bu şarkıyı ben de çok seviyorum. Aslında Kayahan'dan yer verecektim bu şarkıya ama Kayahan'dan bizimkisi Bir Aşk Hikayesi şarkısına yer vereceğim için Nülüfer'den bu şarkıya yer veriyorum. Bu şarkının hemen ardından ise bizimkisi Bir Aşk Hikayesi Ayla Dua için gelmiş olacak. Ne kadar da güzel bir ismin var. Şarkı bittikten sonra hemen uyuyorsun, tamam mı?
1: Kırmızı papuçları.
0: Bak, bayılıyorum ben bu şarkıya. Her dinlediğimde bu şarkıyı tüylerim diken diken oluyor. O zaman sevgili Ayla Dua için geliyor bu şarkı. Nilgün'e şarkısını gönderdik biz zaten, değil mi? Nilgün'ün şarkısı geldi. Başka hiçbir şey yok. İki şarkı peş peşe çalacağım ben sevgili Ayla'ya. Ayla Dua için geliyor. O zaman Nilüfer, ebebek radyonuz olacak. Keyif de dinle o zaman, tamam mı? Ayla Dua, duyuyor musun beni? Tatlı rüyalar tatlım.
1: Kırmızı

0: Nilüfer radyonuz doldu. Ebeveyim ve hemen ardından ise Kayahan, bizimkisi bir aşk hikayesi, ikimizin şarkısı diyor. Onu dinlerken çok mutlu oluyor. Eğer ki Ayla Duva şimdi çalacağım şarkıyı dinlerken çok mutlu oluyor ise biz de daha da mutlu olacağız. Sevgili Ayla'cığım, bu şarkı da senin için geliyor. Sadece ve sadece Ayla Dua'ya armağan ediyoruz bu şarkıyı ve şarkı sonrasında seni uykuya davet ediyoruz. Tam da uyku saati değil mi?
1: Kisi bir aşk hikayesi. Maxi Show.

0: içinde de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani.
1: Maxi Show.
0: Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
2: Evet, bizimkisi bir aşk hikayesi ve Kayahan radyonuz oldu. Bu güzel şarkıyı Ayla Dua'ya göndermiş olduk. Kendisi de çok seviyormuş bu şarkıyı. Biz de ve benim sesimi dinleyerek de uyuyormuş. O zaman bu şarkıda sevgili Asude aramıza katıldı. Asude, senin için geliyor bu şarkıda. Sevgili Ayla'nın da yanaklarından mıncırıyoruz böyle. Mıncırıyoruz yanaklarından. Fatih Erkoç'ta program devam ediyor. Ellerim bomboş diyecek. Ardından ise yine burada olmaya devam edeceğiz. Sevgili Ayla'cığım, ben bu şarkıyı da sana göndereyim mi aynı zamanda? He? Bütün güzel şarkıları Ayla Dua'ya armağan ediyorum ben. Fatih Erkoç da ayrı bir güzel söylüyor ama.
3: Benden ayrılmadan önce bilmiyordum. Anlamsızlığını

reklamın ardından program devam ediyor. Bakalım sevgili Asu demiş ki yayını demiş uzaktan online mi yapıyorsun demiş. Hani alışık değiliz ya o yüzden demiş hani görüntü vermediğim ya ondan kaynaklı herhalde öyle yazmış. Teşekkür ederiz biz de o zaman demiş. Rica ederim ne demek ne demek sevgili Nilgün ne demek ya. Hadi bakalım madem böyle slow slow böyle sonbahar şarkıları çalıyoruz. Bu şarkıyı Pin Hoca'na göndermiş oluyoruz. Kalp yoluyla biz ulaştırıyoruz bu Pin Hoca'na göndermiş olduğumuz ikinci şarkı. Zalim, zalım, zalım Pino. Ayfer uzunca uzunca mesajlar yazdım. Bazı mesajları görmek için böyle burada çabaladım. Yani bu kadar üst üste yazıyorsun ki diğer mesajları kaçırır oldum ya. Hadi biz bu şarkıyı Pin Hoca'nın bizi duymasa da hisseder ümidiyle göndermiş oluyoruz. Diğer şarkımız da çok güzeldi. Duman'dan gelmişti. Senden Daha Güzel şarkısını göndermiştik biz Pin Hoca'na. Bu şarkının da ayrı bir güzelliği var. İnşallah bu şarkıdan biz telif yemeyiz. Sezen Aksu radyonuzda olacak. Biz Mindoş'un şarkısını Pin Hoca'na gönderiyoruz ama olsun. Telif yersek de tekrardan açacağız yayını. Tekrar gelin olur mu?

Evet, bir zamanların minik serçesi, şimdilerin kraliçesi Sezen Aksu radyonuzda oldu. Ben biliyorum, yani Sezen Aksu şarkılarında genelde telif oluyor ve Instagram'daki canlı yayınımız bir anda kapanıveriyor. O yüzden dedim yani kapanırsa tekrar gelin diye. Pekala, Gökhan Kırdar'la programımıza devam edeceğiz. Yine 90'lara doğru gideceğiz. Fotoğraflar radyonuzda olacak. Ben bu şarkıyı ilk duyduğum, ilk dinlediğim zamanı hatırlıyorum. Yani hatta şimdi gibi hatırlıyorum, ilk radyoda duymuştum, yine Zonguldak'ta bir yerel radyoda yayınlanmıştı. Çok merak etmiştim, ismini bilmediğim bir sanatçı, bilmiyordum o zamanlar Gökhan Kırdar'ın söylediğini bu şarkı. Bir Yerine Sevmem şarkısı ve bir de Fotoğraflar şarkısı. Avucum. Ve her dinlediğimde bu şarkıyı farklı farklı anlamlar çıkarttım. O zamandan bu zamana hala dinliyorum ve her dinlediğimde ayrı bir keyif alıyorum. O zaman benden hepinize armağan olsun bu şarkı. Fotoğraflar ve Gökhan Kırdar radyonuzda olacak. Bu şarkıyı baştan sona bence çok iyi dinleyin, çünkü sözleri çok anlamlı ve müziği de bir şekilde güzel. Hani diyoruz ya bazen, tam da beni anlatan şarkılardan bir tanesi. İşte o şarkılardan bir tanesine yer vereceğiz. Bir yandan bir şey okumaya çalışıyorum da. Yayında yine kapattı canım, kadınım Sezen'im ya demiş. Sen de az önce yazmıştın, tam okudum onu ama yayında okuyamadık. Dedin ki yani yazdığını okudum. Birçok videosunu silmek zorunda kalmış sevgili Asude. Telif geliyor. Ya da bildirim geliyor işte, yok şöyle olacak, yok böyle olacak şeklinde. Sezen Aksu bazı şarkılarında, yani bazı değil hemen hemen her şarkısında o telifi biz yiyoruz burada. Olsun, bu sefer de Pino için telifi yemiş olduk. Hadi Gökhan Kırdar'la sizleri baş başa bırakayım.

bir Instagram hesabım. Seni aradım boş sokaklarda, seni aradım hatıralarda, karanlık dökülürken yollara, seni aradım son ışıklarda. 21.35 radyonuza saatler, 22'ye kadar buradayız. İyi yayınlar Çengelköy'den, İstanbul'dan demiş. Selamlar tekrardan Çengelköy'e. Bak yine kapanıyor herhalde. Biliyorum ben ne zaman Sezen şarkısı çalsam Instagram'daki yayın kapanıyor. Her neyse, o zaman fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında yine ben burada olmaya devam edeyim. Bunu 1500 defa söylemiş olabilirim ama bir kez daha söyleyeyim ya. Benden hepinize armağan olsun bu şarkı. Çok ama çok iyi dinleyin. Çünkü tam da seni anlatan şarkılardan bir tanesi bu.

Seni aradım hep şarkılarda, seni aradım boş sokaklarda, seni aradım hatıralarda, karanlık dökülürken yollara, seni aradım son ışıklarda. Sevgili Pino, hoş geldin. Bu arada Pino aramıza katıldı. Pino, biz burada yokken de şarkı gönderdik. İnşallah ulaşmıştır. Yani biz kalp yoluyla şarkılarımızı gönderdik ama hissettiğini düşünüyoruz. Zehra Kahraman aramıza katıldı. Selam demiş. Hoş geldin Zehra Kahraman Makeup. Yayın bir gidip geliyor demiş.

Sezen Aksu'dan ötürü diyelim o zaman. Sezen Aksu'nun şarkılarını ne zaman yayınlasak yayınımız bir kapanıyor, bir açılıyor. Bir kapanıyor, bir açılıyor. Bu kez de sevgili Pino için çaldık Sezen Aksu şarkısı. Yani dedi ki sevgili Aslı'ya, kızım sana söylüyorum, gelinim senin eşit gibi oldu bu. Yani ondan sonra ben Pino'yu çağırdım dedi. Pino aramıza katıldı. Hoş geldin Pino'cum. Selamlar demiş. Hoş geldin Pino'yu çağırdım. 10 dakikaya geliyor dedi demeye kalmadı. Zaten senden önce geldi herhalde o, değil mi? Öyle oldu. Evet, hoş geldin. Geldim geldim, sen çağırırsın da gelmez miyim? Ha, ben çağırırsam gelmezsin yani, değil mi? Yani ben şimdi çağırıyorum çağırıyorum, gelmiyorsun değil mi? Darıldım. Etiket yapamıyorum ya demiş, tam yazdım gelmişsin diyor. Hissetmiştir herhalde, çağırdığından mı acaba, bilemedim. Bu şarkılardan sonra Sezen Aksu'dan bir şarkı gelebilir mi yayına demiş, gelemez. Gelemez. Gelemez yani. Bebekler gibi bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış. Sayfamı demiş etiket, sayfamı takip al demiş, etiket yapamıyorum. Sayfayı yani kimseyi takip etmiyor herhalde. Rüzgar okşar taraf. Ya düşün, kendini bile takip etmiyor ki. Şapkası kırmızı. Hani bizim kırmızı şapkalı kızımız? Üstünden düşmezmiş mor. Zonguldak Duysun Instagram hesabı aramıza katıldı. Zonguldak Duysun, hoş geldin. Sen çağırırsın da çağırsan da gelirim, aşk olsun demiş, olsun. Güzel bir kız yaşarmış. Yeter ki aşk olsun. Birbirimize söyleyeceğimiz en kötü söz, ama en kötü söz aşk olsun. İpekten ince kirpikleri gülermiş hep bebekler gibi. Bir zamanlar güzel. Tamam, vazgeçtim diyor. Yani sevgili Ayfer, neyin peşindesin sen? Ayfer, neyin peşindesin? Hem diyorsun yayın bir kapanıyor bir açılıyor diyorsun. Ben diyorum ki Sezen Aksu şarkılarından diyorum. Sen de diyorsun ki bu şarkıdan sonra diyorsun bir Sezen Aksu olur mu diyorsun. Olmaz. Gözlerin emli. Yollarda eskimiş mor entarisi. Şimdi çalacağımız şarkıyı da Zehra Kahraman'a armağan edeceğiz o zaman. Zehra Kahraman make-up'a gelecek. Sevgili Zehra ile burada Zonguldak'ta bir kuaförler işte make-up, işte güzellik uzmanları, make-up artistler ve kuaförler yarışması vardı. Orada yolumuz kesişti ve orada tanıştık. Kırmızı saçlı kız. İnce kirpikleri. Yani ben en son gördüğümde kırmızıydı saçları, bilmiyorum şimdi ne, nasıl? Seviyorum sizi canlar demiş, biz de seni seviyoruz. Göster şu kadar mı, ne kadar, biz ölçemiyoruz ama.

Şimdi çalacağımız şarkıyı dedi ki Zehra'ya göndereceğiz. Zehra burada mısın? Zehra gittin mi? Olsun. Gittiyse biz o zaman yine kalp yoluyla göndermiş olalım Zehra'ya. Dünya kadar diyor. Hatta dünya değil, dünyalar kadar demiş herhalde. 1, 2, kaç tane var? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dünya göndermiş. 8 tane olsa sonsuzluk oluyordu yani. O zaman Zehra'ya aslında bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Şarkısını gönderecektim ama şarkıyı ben değiştirdim. Şey olsun, Zehra'ya duymasa da arada belki gelir birazdan. İşi vardır, gücü vardır kızcağız. Ne yiyelim yani? O zaman geliyor Tatlım ve Mirkelam radyonuzda olacak. Zehra Kahraman'a gelecek. Make-up artist.

Pinocan, sana da bir şarkı göndereceğiz. Sana şarkı göndermelere doyamıyoruz bugün. Ya sen hani sen hani ağustu yani minnoş çağırdı diye geliyorsun ya. Hadi bu şarkıdan sonra geliyor Pinocan'ın şarkısı.

Ayfer Milikerem için bir şey söylemiş ki, hani biz bunu daha önceki programlarımızda, çok önceki programlarımızda böyle sanatçıların bazılarına isimler takıyorduk. Yani Mirkelam Koşan Adam mesela, bunu Max Show'da yapıyorduk. Mirkelam Koşan Adam oluyordu. Rafet Er Roman yürüyen adam oluyordu. Genelde kliplerinde yürür ya. Yine bir de eski kocası golf oynayan kadın vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Eski kocası golf oynayan kadın. Hatırlayan var mı? Bilen var mı onu? Şimdi öyle deyince mutlaka bir ışık yanmıştır. Eski kocası golf oynayan kadın. Evet. Eski kocası golf oynayan kadından da bir şarkı çalacağız. Aslında şimdi çalacağımız şarkı o olmasın. Ben Pinocan'a bir şarkı göndereceğim dedim ya. Eski kocası golf oynayan kadının ismini yazarsanız o kadından, yani o sanatçımızdan bir şarkıyı yay vereceğim. Kimdi eski kocası golf oynayan kadın? He? Daha önceki Maxi Show'larda bunu yapıyorduk. İşte yürüyen adam, koşan adam, klibinde yatan adam, işte ne bileyim duvara tırmanan kadın. enteresan şeyler oluyordu. Pino Canlı demiş ki ben gelince heyecanlandın, değil mi demiş. Evet, çok çok çok heyecanlandım. Bak yerimde duramıyorum bile heyecandan. Ciddi oluyor böyle. Lili mesaj atıyor arkadan, demiş. Ne yazıyor? Nerede Lili de gözükmüyor yani. Şimdi Pino Can'ın şarkısına geldik. Pino Can'ın 3. şarkısı bu. Bugün ilk şarkısı Senden Daha Güzeldi, Duman'dan. İlk biz Aman Aman şarkısı çaldık Duman'dan, sonra Senden Daha Güzel şarkısını Pino Can'a gönderdik. İkinci şarkısı ise neyi gönderdik? Sezen Aksu'dan gönderdik. Ve şimdi

0: ise Selman'dan bir şarkı göndereceğiz. Bu şarkı da yine özel bir şarkı. Bu şarkıdan sonra eski kocası golf oynayan kadından bir şarkı gelmiş olacak o zaman. Ayfer ışığı yaktı. Artık eskiye doğru gidiyoruz yani. Önceden yapıyorduk ya. Yine yapabiliriz öyle ya. Koşan adam, yürüyen adam, somurtan adam, çok gülen kadın.
1: Bugün özledim, kokunu silemem.
0: Mesela gönlü, gözü gönlü büyük ablamız vardı bir de. Değil mi? Yani.
1: Geceler seninim, gündüz.
0: Etiketledim, çağırdım diyor. Gelsin bakalım.
1: Beni cennetimde.
0: Kim o kadın? Kız Minnoş hiç hatırlayamadım demiş. Ya sen nasıl hatırlamazsın ya eski kocası golf oynayan kadını? Ben hiç hatırlayamadım ki demiş. O zaman bu şarkıdan sonra eski kocası golf oynayan kadından bir şarkı gelecek. Hani o dönemde biz isim vermiyorduk. Ve bilmece gibi oluyordu program ve güzel de oluyordu. Hadi o zaman öyle yapacağız. Bu şarkıdan sonra eski kocası golf oynayan kadından güzel bir şarkı gelecek. Şimdiki çalacağımız şarkıyı sevgili Pino Can'a göndereceğiz. İyi dinle şarkısını. Bilmiyorum ki sesli mesaj atmış demiş. Teşekkür ederim Max Can demiş. Evet yazdığın kişi evet o eski kocası golf oynayan kadın. Maxi bilir benim isimsiz ateş etrafında dans ederek şarkıyı söyleyen 90'lar ortasındaki kadın bir soralım. Tayfun'un Hadi Yine İyisin şarkısı demiş. Bir de ortada kuyu var yandan geçti mi o muydu? Çok göbekten zeytin yiyen adam var mesela.
1: Bugün özledim, kokun...
0: Yine yoğurt yiyen var rahmetli. Daha neler vardı ya? Havada ceketi giyen adam. Aklıma neler geldi.

0: komiks dinlemiş. Teşekkür ediyorum. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Bunun Maxi'ye sesli anlat minnoş diyenden demiş. Öyle anlar cidden belki biliyordur diyor.
1: Çok çok çok sardı bir an sözler yaz yaz yaz yaz.
0: Hadi Pino yakala şarkını. Bu şarkıdan sonra eski kocası golf oynayan kadından bir şarkı gelecek.

0: Of of. Sevgili Liliçko aramıza katıldı. Hoş geldin Liliçko. Kapattın şarkımı. Kaptım şarkımı demiş. Teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Maxi sarışın kırmızı elbiseli klip vardı. Ateş etrafında dans ederek şarkıyı söylüyordu. Çok seksi bir kadındı. İsmini bilmiyorum. Şarkının sözleri de sözlerinde hatırlayamadım. Tek hatırladığım kadın ve sahil demiş. Şöyle bir şarkı olabilir mi acaba? Bu olabilir mi? Bu muydu ya? Bu muydu? Bu değil herhalde. Yani sen uzaklardan uçuşan bir... Bunda seksi elbiseli kadın yok. Ama bu şarkı da çok güzeldir. Burada hiç kadın yok. Değil kırmızı elbiseli. Onu da buluruz ama yani. Bakalım. Yine o dönemlerde dur. Biz eski kocası golf oynayan kadını alt fonda çaldıralım. Alt fonda çalmış olsun ve bir ablamız vardı. Bütün kliplerinde üzerine poşet falan geldi. Nez miydi, ismi neydi? Ha? İsmini söyledim bak. Her klibinde hemen hemen poşet moşet bir şeyler giyiyordu yani. Parlak bir şeyler giyiyordu. Yoldayız eve dönüyorum. Annemlerden demiş, dönüyoruz Şirinem demiş. Sevgili Lili. Fırlamacım demiş, kalp göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Eski kocası golf oynayan kadın. Şimdi sensiz kaldım radyonuzda. Ama ne şarkı yapmıştım ya. Ya bunu enine boyuna başka bir akşam yani programın başından en sonuna bunu konuşalım mı ya? Klipleri konuşalım bence. Eskiden biz bunu çok yapardık. Sanatçı ismini vermeden ortaya bir şey söylerdik. Mesela yürüyen adam Mirkelam, herkes biliyor. Pardon, koşan adam Mirkelam, yürüyen adam genelde Rafet Er romanı oluyordu. Eski kocası golf oynayan kadın Hülya Avşar.
1: Kabuslar üzerimde yine dertlerimle ben baş başayım.
0: Şarkıyı kadın söylüyor, Maxi kadın söylüyor. Kırmızı elbiseli, kırmızı seksi elbiseli bir kadın. Bilmiyorum ki. Halbuki ben öyle klipleri kaçırmam ama yani. Şaka bir yana. Bilemedim. Bana takılır şimdi demiş. Suat Suna yapmış bu şarkıyı galiba diyor.
1: Sensiz kaldım, inan ki dünya.
0: Bu kadında o meziyet olduğunu sanmıyorum demiş. Eski kocası golf oynayan kadından bahsediyoruz değil mi? bu arada yavaş yavaş programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Gidiyoruz ama yarın akşam saatler tam 20'de burada olacağız. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş. Bugün biz sevgili Ayla'yı da uyuttuk. İnşallah videosu gelir. Ayla da...

benim sesimi duyarak uyuyormuş. Sevgili Nilgün'ün kızı Ayla. Biz minnak yanaklarından böyle mıncırdık kendisine, uyuttuk. İnşallah uyumuştur. Genelde benim sesimle uyuyormuş. Bu sesle hani nasıl uyuyorsa bilemiyorum. Nindi gibi geliyor herhalde benim sesim. Ne oldu, ölüyor muyum? İnşallah video gelmiştir. Ben de paylaşırım. İçimde garip bir ateş var. Ne olur yaklaşmaya. Kenan'dan sonra bana Roma'yı yaktırmayın ya. Hadi bakalım, baş baş.

Sevgili Gökhan Özpolat, Koray Aslan kardeşinin ad gününü tebrik ediyor. Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo, Koray Aslan kardeşinin doğum gününü tebrik ediyor. Yine Gökhan Özpolat'tan Tuğçe Nurdemir'e, Gökhan Özpolat'tan namı diğer Gogo'dan Tuğçe Nurdemir'e bolca selam var. Rıza Bahşi'nin ailesinden, canım oğlum, Rabbim yeni yaşının sana huzur, mutluluk ve güzel günler getirmesini yüce Rabbimden temenni ediyorum. İyi ki benim oğlumsun, iyi ki senin gibi bir aslanın annesiyim, nice senelere Rıza'm demiş. Ve ağabeyi Ali'den Rıza Bahşi'ye, kardeşim benim, bu dünyada yanımda ve arkamda neden sebep amaç sorgulamadan duran tek kişisin. Rabbim kolumu kanadımı kırmasın. Sana uzun ve sağlıklı bir ömür versin. Yeni

Yaşın sana sağlık, huzur ve güzel günler getirsin. Yeni yaşın kutlu olsun ağabeyin Ali. Rıza Bahşi, sana geldi. Rıza Bahşi, istekler var. Devam edeceğiz. Rıza Bahşi ve arkadaşları, sevgili Gogo, radyo başından ayrılmayalım. Gogo ayrılmıyor zaten, biliyor. Bu güzellikleri, bu kardeşliği Gökhan Özpolat, kardeşi Rıza Bahşi ve arkadaşlar için bu geceye has. Gün öncesinden tertip etti. Ümit ediyoruz ki ekip olarak, özellikle tabii ki Rıza Bahşi'nin doğum günü olma sebebiyle, Rıza kardeşimiz şu an mutlu olmuştur. Öyle ümit ediyorum. Çünkü düşünülmek güzel bir şey. Yani insan bazen denilmeden yapıldığı şeylerde çok mutlu oluyor, o hareketlerde. Peki, devam edeceğiz. Kaldığımız yerden Rıza Bahşi'ye şarkılar çalacağız, daha ayrılmasınlar. Biraz ara veriyoruz. Murat abim, iyi akşamlar. İnan Kırıktaş'ın balı. İyi akşamlar. İnan Kırıktaş, beni duyuyor musun bilmiyorum aşkım. Ne kadar zor olursa olsun, ben seninle her yükü kaldırmaya hazırım. Baktık kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız ama beraber oluruz. Adam, yeter ki sen yanımda ol, seni çok seviyorum. Aşkım da aşkım dedi. Değerli kardeşim İnan Kırıktaş'ın aşkı balı. Merve Yanar, namı değer sebebimsin. Dert hocan, gönlümün efendisi, aslanım. Eşin senin yoluna ölür, yiğit yanar, en büyük sensin. Ömrüm bugünler geçecek en kısa zamanda. Panelde Merve Yanar'ın şarkı istekleri de var. Yapacağız sırayla, aklınızı helal edin. Şimdi şöyle kontrol ediyorum mesajları. Öncelikle gönderiyorum ya. Bünyamin Köse'den tüm kardeşlerine gelen bir eser var. Çok güzel bir eser. Aç radyonun sesini. Ceylan, sensiz yaşamaya alışacağım. Vay vay vay vay. Ceylan yorumu da çok güzeldir. Ahmet Köse panelinden gelen mesaj. Bünyamin Köse'den tüm kardeşlerine geliyor bu çalışma özellikle. Bünyamin Köse'den Yanar Açkar. Yanar Açkar, Emre Çiçek, Ahmet İpek, Sezgin İpek, Sezgin İpek Sarı, Ömer Çağdaş Kızılova, Enes Gülez, İbrahim Burta, İlhan Sayın, Abdullah Kılıç, Tarkan Toplayan, Burak Karakol, Kadir Katırcı, Berkan Toplayan, Devren Can Toprak ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma gelsin. Ceylan, sensiz yaşamaya alışacağım, iki defa göndermiş Bünyamin. Bünyamin Köse aynı mesajı Yanar Açkar, Emre Çiçek, Ahmet İpek, Sezgin İpek Sarı, Ömer Çağdaş Kızılova, Enes Gülez, İbrahim Burta, İlhan Sayın, Abdullah Kılıç, Tarkan Toplayan, Burak Karakol, Kadir Katırcı, Berkan Toplayan, Devran Can Toprak ve ismini sayamadım tüm dostlarıma gelsin. Ceylan'dan sensiz yaşamaya alışacağım diyor. Bünyamin Köse'den tüm kardeşlerine armağan olsun bu güzel çalışma.

Bünyamin Köse'den Yanar Açkar, Emre Çiçek, Ahmet İpek, Sezgin İpek, Sarı Ömer, Çağdaş Kızılova, Enes Güles, İbrahim Burta, İlhan Sayın, Abdullah Kılıç, Tarkan Toplayan, Burak Karakol, Kadir Katırcı, Berkan Toplayan, Devren Can Toprak ve ismini sayamadım tüm dostlarıma gelsin. Sensiz yaşamaya alışacağım.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Ahmet Can Pehlivan. Namı diğer ACP. Amcalarım Bedir Pehlivan, Arif Pehlivan, Bedirhan Pehlivan, Ozan Pehlivan, Hasan Hüseyin Yetiş, Evren Taciroğulları, Can Eke, İbo Zeran, Yiğit Zeran, Konyalı Mehmet, İbrahim Taşkıran, Hasan Basri Nokta, Memo Kaçar, Mehmet Volkan Şimşek, Mert Ali Gülme, Baki Can, Polat Çalpan, Aliş Atılgan, Emircan Kılavuzcu, Suat Kılavuzcu. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun, en kısa zamanda güzel günlere, dedi ACP. Salim Conger diyor ki, öncelikle selamünaleyküm, ben Salim Conger. Aslan babam Haydar Conger'e çok çok selam olsun. Kardeşim Efe Conger'e, Efe Can Çankal, yeğenim Akın Yılmaz'a, arkadaşlarım Fırat Koçoğlu, Sedat Koçoğlu, Berk Yıldırım, Emir Yıldırım, Bayram Dedmir, Yakup Durmaz, Muhammed Can Taşkın, Selami Taşkın, Engin Öztaş, Hüseyin Menemen, Musa İçinak, Çikilop, Mehmet Can Çopur, Kadir Karataş, Bektaş Yapışkan, Umut Yapışkan, Serkan Demir, Volkan Özden'e çok çok selam olsun. Salim Conger'e de selam olsun ayrıca. Eylem Çakır'dan Mevçe'ye, Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur mesajı geldi. Sabret, bir bakmışsın sen yıldız isterken Allah sana ay nasip etmiş. Sonra Allah seni bir gün hiç üzülmemişsin gibi razı etmiş. Seni seviyoruz, gözlerine kurban, dedi Eylem Çakır Mevçe'ye. Tuncay Toz Koparan kardeşimizin isteği, Kıvırcık Ali, ah kardeş. Tekrardan selamünaleyküm, Aslan kardeşim, Enes Uzun ve Şentepeli, Ahmet Gökalp.

Muhammed Sefa Arıca, Ömürcan Akıl, Osmancan Sakarya'ya ah kardeş çalar mısın abi, çaldım gitti. Ve aleyküm selam Tuncay Toz Koparan, Aslan kardeşim Enes Uzun ve Şentepeli Ahmet Gökalp, Muhammed Sefa Arıca'ya, Ömürcan Akıllı'ya, Osmancan Sakarya'ya ah kardeş çalar mısın abim, çaldım gitti feda olsun Tuncay Toz Koparan. Şentepeli Ahmet Gökalp, Muhammed Sefa Arıca, Ömürcan Akıl, Osmancan Sakarya'ya geliyor. Tabi Enes Uzun başta olmak üzere. Tuncay Toz Koparan'ın isteği yayında efendim. Ve aleyküm selam Tuncay.

Doğuhan isteği yayında. Selamünaleyküm. Ben Ankara'dan Doğuhan Erova. Buradan Sefa yeni ağabeyime ve tüm sevdiklerine selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Söz Yıldırım, Mehmet Volkan Şimşek, Mecnun Ekici, Hacı ve Murat kardeşler, Ali Coşkun, Aluç, Baran Köse, Mert Türk, Yılmaz Yiğit, Tüfekçiye, Azer Bülbül'den her an her şey olabilir. Doğuhan'ın isteği. Ben Doğuhan Erova, buradan Sefa yeni ağabeyime ve tüm sevdiklerine selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Söz Yıldırım, Mehmet Volkan Şimşek, Mecnun Ekici, Hacı ve Murat kardeşler, Ali Coşkun Aluç, Baran Köse, Mert Türk, Yılmaz Yiğit Tüfekçi, armağan olsun, her an her şey olabilir. Doğuhan'ın isteği. Doğuhan Erova'ya selam olsun. Bomboş.

güvenme hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir.

0: Sevgili Gökhan Özpolat perdeyi daha kapatmadı. Namı diğer Gogo. Diyor ki Gogo, bazı dostluklar vardır. Adı arkadaşlık diye başlar. Zamanla kardeşliğe dönüşür. İnsan aynı kandan olmadığı halde bir başka insanı canından sayabilir. Rıza Bahşi kardeşim başta olmak üzere Mehmet Çağrı Yılmaz, Caner Altınışık, Çağrı Kerpiç, Özkan Yılmaz, Abdullah Kızmaz, Mert Güleli, Ahmet Bulut, Emre Kıvanç, Koray Arslan, Eren Davut Çakmaz, Muhammed Kaya, Ahmet Ayçiçek, Hasan Ali Kılıç, Enes Mahir Çelebi ve Alperen.
1: Felek beni adım adım kovaladı,
0: yaraladı. Çelikkan'a, Alperen Çelikkan'a armağan olarak gönderiyor bu güzel çalışmayı. Ahmet Aslan söylüyor, divane gönlüm. Film müzikleri eşkıya dünyaya. Hükümdar Olmaz film müziklerinden Ahmet Aslan'ın yorumunu gönderdi. Ve dedi ki Gogo, gerçek dostluk aynı yolu yürümek değil, yol zorlaştığında birbirini yarı yolda bırakmamaktır. Bu güzel çalışmayı Rıza Bahşi kardeşine doğum günü armağan olarak ve dostlarına, kardeşlerine armağan olarak gönderdi Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo.

0: Ahobça, soğutacağını çıkamazsın.
1: Esnaf tek, bu alemde kimsenin elini öpmedi, öpmeyecek. Şerefsizce yaşamaktansa.
2: Eşref, Rüya, dizi, film, müzikleri...

Kimsenin Elini Öpmem bölümü Gogo'dan dostlarına geliyor. Başta canı kardeşi Rıza Bahşi olmak üzere Mehmet Çağrı Yılmaz, Caner Altınışık, Çağrı Kerpiç, Özkan Yılmaz, Abdullah Kızmaz, Mert Güleli, Ahmet Bulut, Emre Kıvanç, Koray Arslan, Eren Davut Çakmaz, Muhammed Kaya, Ahmet Ayçiçek, Hasan Ali Kılıç, Enes Mahir Çelebi ve Alperen Çelikkan'a sevgileriyle. İnsan hayatında çok insan tanır ama herkes gönülde aynı yere sahip olmaz. Bazıları gelir geçer, bazıları ise hatıralarıyla birlikte ömrün bir parçası olur diyor Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo. Çünkü dostluk birbirinin kusursuzluğunu değil, birbirinin gönlünü korumayı bilmektir dedi Gogo. Rıza Bahşi. Rabbim ömrüne sağlıkla bereket versin diyor Gogo.

0: Eminim bu eserin başını duymayı bir kere daha isteyeceksiniz. O orayı bir daha dinlettiriyorum kardeşlerime. Rıza Bağış'ı özellikle sana dinletiyoruz.
1: Hoca, sonradan canı çıkamazsın.
2: Eşref tek, bu alemde kimsenin elini öpmedi. Öpmeyecek. Şerefsizce yaşamaktansa şerefimle ölürüm.
0: Bugün Gökhan Özpolat namı diğer Gogo kardeşi Rıza Bahşin'in ad gününü kutlamak üzere bir adım attı. Güzel bir duruş sergiledi. Allah kardeşlerinizi ilelebet muhafaza eylesin can kardeşlerim benim. Hayat böyle işte, vefalı dost olmak biraz da budur. Bu manada Gökhan Özpolat'ın da bu adımını, Gogo'nun bu adımını tebrik ediyoruz. Rıza Bahşe'de nice sağlıklı ömürler diliyoruz.

Hayat herkesi bir yerinden yaralıyor ama bazı insanlar kendi yarasına rağmen dostunun yarasını sarmaya çalışıyor. İşte benim için kardeşlik biraz da budur. Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo. Can kardeşim Rıza Bahşi başta olmak üzere Mehmet Çağrı Yılmaz, Caner Altınışık, Çağrı Kerpiç, Özkan Yılmaz, Abdullah Kızmaz, Mert Güleli, Ahmet Bulut, Emre Kıvanç, Koray Arslan, Eren Davut Çakmaz, Muhammed Kaya, Ahmet Ayçiçek, Hasan Ali Kılıç, Enes Mahir Çelebi ve Alperen Çelikkan'a gönülden selam olsun. Şimdi Yaralı Kartal, Ferman Akdeniz'den ve benim sözümdür, dost dediğin yarana bakıp uzaklaşan değil, yaranı saramasa bile yanında bekleyendir dedi Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo. Geçip git yane, yaralı kartalı armağan etti Gogo. Hadi bakalım.

0: hep yıllarıma ya ya ya.
1: Yasaklanmış sevdalarım. Hepiniz benim için ayrı ayrı bir hatıra. Hepiniz benim için ayrı ayrı bir hatıra, ayrı bir gönül bağısınız. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımın bir yerinde iziniz var. Vefa insanın yokluğunda adını anmak değil, varlığında kıymetini bilmektir. Gerçek dostluksa zaman geçtikçe eksilmez, sınandıkça kök salar dedi Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo.

0: hacia él.
1: Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesrani sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onunla gözyaşları kurumuş.

Efendim başladığımız gibi bu bölümü böyle finallendiriyoruz. Sevgili Gökhan Özpolat ve aleykümselam. Namı diğer Gogo Özpolat çok özel bir mesaj iletiyorum diye başlamıştı. Demişti ki bugün benim için kardeşimden bile daha değerli benim kanım canım, kader ve yol arkadaşım. Şu bulunduğumuz koşullarda bile bana her anlamda kardeşlik, ağabeylik ve sırdaşlık yapmış olan menfaatsiz, karşılıksız ve koşulsuz olarak iyi ve kötü günlerimde, neşemde, kederimde, yazımda, kışımda hep yanımda gerçek dostum Rıza Bahşi'nin doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun aslanların aslanı, canım kardeşim Rıza Bahşi. Bu gece tüm şarkı isteklerim sana, başta sana, benden sana gelsin. Doğum günü parçasıyla bu geceyi nihayetlendirelim. Ahmet Kaya'dan doğum günü armağan olarak geliyor. Doğum günün kutlu olsun. Aynen böyle başladık. Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo, Rıza Bahşi için böyle bir mesaj göndermişti. Ve finali de yine bununla yapıyoruz. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun. Rıza Bahşi, ad günün kutlu olsun. Nice sağlıklı yaşlara, sevdiklerinle değerli kardeşim. Sevgili Gökhan Özpolat, sana da teşekkür ediyoruz yayınlarımıza kattığın değerden dolayı. Namı diğer Gogo ve arkadaşlar Rıza Bahşi başta olmak üzere hepinize çok selam olsun.

0: Kuş yaptım konacak pencerene. Karakollar beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki.
1: Allah Allah. Gelemem sen. Rıza Bahşi, iyi ki doğdun değerli kardeşim. Evet. Arkadaşlık, kardeşlik böyle özel anlarda belli oluyor. Canı gönülden bir yaklaşım. Gogo'nun yaklaşımı bence çok da güzel oldu. Ümit ediyoruz ki Rıza Bahşi kardeşimizin de yüzü güldü. İyi yayınlar Murat abi. Ben Sadullah Tuyan. Sıradaki tüm parçalar canım sevgilim Arzu Tuyan'a. Umut Kula'dan Duru Eylül'e gelsin. Not 86 milyonun önünde benimle evlenir misin sevgilim Arzum, namı diğer Sado. Anam evlilik teklif ettiler. Sadullah Tuyan. Tüm parçalar canım sevgilim Arzu Tuyan'a, Umut Kula'dan Duru Eylül'e gelsin dedi. Ve diyor ki Sadullah Tuyan, 86 milyonun önünde benimle evlenir misin sevgilim Arzum, namı diğer Sado. Hadi hayırlısı bakalım. Ya şimdi bir de komik olaylar var. Evlilik teklif ediyor. Yüzüğü çıkartıyor kıza, takacak. Kız kabul etmiyor. Vatandaş kalkıyor bu sefer hanımefendiye. Allah'ım yarabbim, el kaldırmalar falan var ya, komik mi oluyor artık? İşler acısı trajikomik ya da kara bir mizah mı oluyor orada? Şimdi şöyle toparlayarak gidelim. Fatma'dan sevgilim MÇ'ye seni seviyorum, bütün gün evdeydim mesajı geldi. Dördüncü gün Mert için her gün her açıdan iyiye gidiyor. Çok şükür. Sen gelene kadar hep burada, her akşam nefesimi nefesine göndereceğim. Kalbim bende emanet, seni bekliyorum dedi Fatma. Sevgilisi MÇ'ye olumlamaları söylüyor. Mert biliyorsun, kendin söylersen çok daha iyi olur. Her gün her açıdan daha iyiye gidiyorum deyin. Herkes desin bunu arkadaşlar. Zehra'dan Batuhan Küpeli'ye bir mesaj var. Sessiz günler geçirdin, ses getirecek yarınlar için. Hayat seni oralara koydu diye hikayen orada bitmeyecek. Güzel günlere çok az kaldı. Az daha sabret sevdiğim mesajı var Zehra'dan Batuhan Küpeli'ye. Mina Aras Mersin'den selamlar. Niğde'deki mazlum Orhan'a gözlerin kalbimin en sessiz duasına cevap. En sessiz duasına cevap gibi, yolumu kaybetsem bile kalbim seni pusula yapar. Allah'a emanet ettiğim dedi. Mersin'den Niğde'ye, mazlum Orhan'a, Mina Aras'tan selam olsun bir kere daha. İyi geceler dedi Mina Aras. İyi geceler değerli kardeşim. Melisa Öztürk'ten Niğde'de bulunan Hasan Öztürk'e. Sanırım ben sevilmenin ne demek olduğunu iliklerime kadar hissettiren o adamı buldum. İyi kim? İyi ki iyi kim oldun? Seni seven gülün. Niğde'ye Melisa Öztürk'ten Niğde'de olan Hasan Öztürk'e bolca selamlar. Merve Yanar kardeşimin isteğini gönderiyorum.

Biliyorum bekliyorsunuz ama arkadaşlar yoğunluk da var. Dün mesela çok sakin geçti. Bazı günler böyle oluyor. Erzincan'a şimdi el atacağım. Bir daha bakacağım. Erzincan'ı baştan başlatacağım bütün programlarını. Merve Yanar, aslan eşim Yiğit Yanar için istiyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Özgür Aymergen, yudumun seni çok seviyor. Aslan abim, aslanların eşi de aslandır. Mahsun Kırmızıgül'den sevdiğim. Merve Yanar'dan aslan eşim Yiğit Yanar için istiyorum bu şarkıyı. Seni çok seviyorum ömrüm. Ayrıca Özgür Aymergen, yudumun seni çok seviyor. Aslan abim, aslanların eşi de aslandır. Mahsun Kırmızıgül'den sevdiğim, armağan olsun.

Merve Yanar kardeşimizin diğer isteği de yayında. Apo Can Çelik abimden sol yanı eşi Elif Çelik'e ve Can Çakır Beyli ağabeyimize selamları. Bir de Hülya Evrensel'den insan gelmez mi isteği var. Babamız Yiğit Yanar dedi. Merve Yanar. Apo Can Çelik abimden sol yanı eşi Elif Çelik'e ve Can Çakır Beyli ağabeyimize selamlar. Bir de Hülya Evrensel'den insan gelmez mi isteği var. Babamız Yiğit Yanar dedi. Merve Yanar.

Murat abi diyor Merve Yanar, selamlar. Annem Aygül Kelleci'yi, bacımı çok seviyorum. Aslan eşim, annem benim her şeyim. En kısa zamanda birlikte olacağız, kurban olurum ben size şeklinde Merve Yanar'ın böyle de bir mesajı vardı. Şarkı da yayında efendim.

sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj unutmayın. İkinci sırada şarkı isteği var. Gönderin gelsin. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Sema Nur Turhal. Abim Alperen Turhal'a gelsin. Ailen olarak seni çok seviyoruz. Elbet bir gün abicim. Hacı Koca Hadi Çık Gel şarkısını istiyorum. Abim Alperen Turhal için. Sema Nur Turhal'dan ağabeyi Alperen Turhal'a geliyor bu güzel çalışma. Hacı Koca kardeşim söylüyor. Hadi çık gel. Alperen Turhal, ailen olarak seni çok seviyoruz dedi. Sema Nur Turhal kardeşim, elbet bir gün abicim. Hacı Koca söylüyor. Hadi çık gel. Alperen Turhal için ailesinden geldi. Sema Nur Turhal kardeşimin panelinden. Elbet bir gün abicim diyor Sema Nur Alperen Turhal'a.

Of! Ulan ne acıdır sen varken sensizliği yaşamak. Unutmuşum. Sen yokken ben beni. Kaybolmuşum kapkara gözlerde. Ya dön gel, ya dön gel, ya ölüm peşimde. Hadi çık gel, hadi çık gel gözü karam. Hadi dön gel, yürek yaram. Hadi, hadi çık gel. Deli sevdam, deli sevdam, deli sevdam.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun.

0: Uzun ince yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Veysel Çelik kardeşimin isteğini göndereceğim biraz sonra. Osman Çapkan demiş ki, canım abim Mehmet Çapkan'a Ankara'dan kucak dolusu selamlar. Seni çok seviyorum aslan abim. Sıradaki tüm Çapkanlara gelsin, dostlara gelsin dedi Osman Çapkan. Burcu Kankal, bu şarkı şu an yanında olmasını, sesini duymayı diye başladığın bir mesaj var abim. Hangi şarkı? Şarkı mı istedin? Ben anlamadım. Sıradaki şarkı mı? Bakayım bir. Şarkı da yazmamışsın. Herhalde şarkıyı göndereceksin. Bekleyin birazcık. Burcu Kankal'ın, yoksa normal mesajsa okuyacağım. Çünkü şarkı isteği yok bu mesajın içerisinde. Yani normal mesaj göndermişsin. Eğer bir şarkı isteğin varsa ikinci sıradan, yani mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı da bulduk. İlk sırada mesaj, tamam, mesajı göndermişsin. Ama şarkı da varsa tekrardan şarkı bölümünden sadece şarkıyı yazıp göndermen yeterli. Mesajınla birlikte birleştirip şarkıyı armağan olarak gönderebilirim. Veysel Çelik, Şevki Kayapınar Sus Be Ağlama Gözümü istemiş. Selamun aleyküm, ben Veysel Çelik. Aslan abilerim, kardeşlerim Fırat Karayazı, Gürbüz Demir, Berat Yoğurtçu, Özal Genç, Bektaş Yapışkan, Can Polat Gürkan, Ferhat Karakaya, Adnan Revanlıoğlu, Ömür Can Akıl, Taha Gümüş, Diyarbakırlı Baver Demir, Suat Kaplan'a selam olsun. Bu şarkı da size armağan olsun. Siz kolay hayatın keyfini sürerken biz kötü kaderimizle savaştayız dedi Veysel Çelik. Sus be ağlama gözümü de arkadaşlarına, dostlarına armağan olarak gönderdi. Fırat Karayazı, Gürbüz Demir, Berat Yoğurtçu, Özal Genç, Bektaş Yapışkan, Can Polat Gürkan, Can Polat Gürkan, Ferhat Karakaya, Adnan Revanlıoğlu, Ömürcan Akıl, Taha Gümüş, Diyarbakırlı Baber Demir, Suat Kaplan. Size geliyor kardeşiniz Veysel Çelik'ten. Sus be ağlama gözüm, Şevki Kayapınar.
4: Gel olmuş. Olsun sabret, sus ağlama gözüm. Ömrümün baharı sararıp solmuş. Solsun be, sus ağlama gözüm. Ağlama gözüm.

yar derdini 100.000 yapmış, abartmış. Her gün ağıt yapmış, yürek abartmış. Saçlarını tuta tutam kopartmış. Yoksun be, sabret, sus ağlama gözüm. Sus ağlama gözüm.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Burcu Kankal kardeşim sıradaki şarkıları armağan ediyor değerli eşine. Demiş ki Burcu Kankal, bu şarkı şu an yanımda olmasını, sesini duymayı, gözlerine bakmayı her şeyden çok istediğim eşime gelsin. Seni anlatmaya kelimeler yetmez, gözü karam, özlemim de ve dualarımdasın mühür gözlü sevdiğim. Bu yol çakıllı ama bilirsin biz zoru severiz seninle, zor olsun ki adı sevda olsun. Kavuşacağımız güne kadar seni sevmekten ve beklemekten vazgeçmeyeceğim. Seni çok seviyorum. Rabbim var, gam yok. Hasan Hüseyin Kankal'a geldi bu mesaj, Burcu Kankal'dan. Hasan Hüseyin Kankal, değerli kardeşim, seni anlatmaya kelimeler yetmez, gözü karam diyor. Özlemimde ve dualarımdasın mühür gözlü sevdiğim. Bu yol çakıllı ama bilirsin biz zoru severiz seninle. Zor olsun ki adı sevda olsun. Ve burası çok önemli.

Uçacağımız güne kadar seni sevmekten ve beklemekten vazgeçmeyeceğim. Seni çok seviyorum. Rabbim var. Gam yok. Hasan Hüseyin Kankal. Burcu Kankal kardeşim sana böyle seslendi. Yanında olmanı çok istermiş. Hayat bazen insanları istemediği yönlerde birbirinden ayrı düşürebilir. Ölüm Allah'ın emri. Şu ayrılık olmasaydı türküleri de boşuna çıkmıyor. Ayrılık şu dünyada yaşadığımız en büyük keder. En büyük kederlerden bir tanesi. Tabii ki daha acı şeyler olabilir. Ama cehennemin diğer adıdır sevene ayrı düşmek severken, elini tutup yürümek varken, sarılmak varken, ayrı düşmek, hele de böyle çok severken çok yakar insanın kalbini be. Yani cehennem azabı gibi bir şey. Cehennemi herkes böyle ateş falan zannediyor. Bu da bir ateş işte yani. Haksız mıyım? Merve Naz Ak Yıldız, Melike Ak Yıldız ve dostlarına Mahsun Kırmızı Gül'den Kekom armağan olsun. Elbet bir gün beraber yan yana olacağız. Başın dik olsun. Her zaman seni çok seviyoruz dediler. Kekom'u gönderelim. Merve Naz Ak Yıldız'ın panelinden gelen mesaj. Melike Ak Yıldız ve dostlarına Mahsun Kırmızı Gül'den Kekom armağan olarak geliyor. Elbet bir gün dediler. Başın dik olsun. Her zaman seni çok seviyoruz. Melike Ak Yıldız ve dostlarına Mahsun Kırmızı Gül'den Kekom armağan olarak geldi. Elbet bir gün. Başın dik olsun. Her zaman seni çok seviyoruz.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Bizi Kahramanmaraş, Elbistan'da da takip eden kardeşlerimiz var. Kahramanmaraş'a, Kahramanmaraş'ın incisi Elbistan'a selam olsun. Elbistanlılar, memleketinizde Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler var. Ciğer başta olmak üzere kebabın envai türü ciğerci kardeşlerde yeni restoran salonunda hizmet vermeye devam ediyor ciğerci kardeşler. Yeni derken orayı toparlayamadım, bir an ilticalen söylüyoruz, bazen olmuyor işte. Yeni yüzünü görmeniz lazım. Restoran haline geldi. Çok mühkem, çok güzel oldu. Hijyen koşullarına uyan personel yine güler yüzlü karşılamalarıyla öne çıkıyor. Ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde. Unutmayın, sabah 11, akşam 10 aralığında ciğerci kardeşler hizmet veriyor. Damak çatlatan lezzetleri sizlere sunmaya devam ediyorlar. Ciğer başta olmak üzere kebabın envai çeşidi ciğerci kardeşlerde. Yeni yüzüyle ciğerci kardeşleri görmeniz lazım. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler, Elbistan'da. Detaylar ciğercikardeşler.com.tr adresinde. ciğercikardeşler.com.tr. Instagram'da ciğerci kardeşler Elbistan 46. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında takip etmeyi unutmayın. Online sipariş de var. Detaylar telefon ciğercikardeşler.com.tr'de. Elbistan ve civarına maksimum 30 dakika içinde sıcacık kebaplarınız ayağınıza kadar geliyor. Bu manada bunu not alın, ciğercikardeşler.com.tr. Efendim devam ediyorum. Muhammed Özmen'in eşi kardeşimiz bir mesaj göndermiş. Bir gün ay güneşten daha parlak olacak. İşte o gün bizim zaferimiz olacak. Gözlerine her baktığımda içim gidiyor. Sana derdimin en güzel gözlerine her baktığımda içim gidiyor sana. Derdimin en güzel dermanı, seni çok seviyorum dedi Muhammed Özmen'in eşi. Bir gün ay güneşten daha parlak olacak. İşte o gün bizim zaferimiz olacak. Gözlerine her baktığımda içim gidiyor sana. Derdimin en güzel dermanı, seni çok seviyorum dedi Muhammed Özmen'in eşi Muhammed Özmen'e. Efendim şimdi çalacağım şarkıyla panelim boşa çıkıyor. Son isteği yapıyorum panelde. Gece 1'e değin yayınımız devam ediyor. Sizler de hemen girin mediamesaj.com web sitesine üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Paneldeki son isteği gönderiyorum. Çok da sevdiğim bir türkü, her zaman söylüyorum. Oğuz Aksaç, Güler Duman, Sevdaya Dert diyorum.

Kadriye kardeşim istedi. Ankara'da olan sol yanım Ömrüm Furkan Çıtraz'a Oğuz Aksaç Güler Duman. Sevda'ya dert diyorlar, düeti gelsin. Seni çok seviyorum. İyi, iyi yayınlar Murat abi dedi Kadriye. Ankara'da olan sol yanım Ömrüm Furkan Çıtraz'a Oğuz Aksaç Güler Duman'dan Sevda'ya dert diyorlar. Armağan olarak geldi. Seni çok seviyorum dedi Kadriye Furkan Çıtraz'a ve bu şarkıyı da armağan etti.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın.

0: Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor. Ben

Bir akrep zehridir, öldürür sevdam. Yüreğim yaralı, dillerim suskun. Sızlana sızlana dağlar gönlümü. Yüreğim yanar da, gözlerim suskun. Ercai vefasız yâre varılmaz. Diken diken sevdam yara sarılmaz. Bin eza etse de yara darılmaz. Yüreği yaralı,

sevgili Kadriye demiş ki, ömrüm Furkan Çıtraz, seni çok seviyorum. Tam senin için ihtiyacım var şarkısı isteyecektim. Şimdi çaldı. O kadar beni anlatıyor ki, ihtiyacım var sesine, gülüşüne diyor. Kadriye kardeşim, ömrü Furkan Çıtraz'a böyle seslendi. Seni çok seviyorum. Tam senin için ihtiyacım var şarkısını isteyecektim. Şimdi çaldı. O kadar beni anlatıyor ki, ihtiyacım var sesine, gülüşüne. Ömrü Furkan Çıtraz, Kadriye kardeşimin mesajı böyleydi sana. Arkadaşlar, her gün cumartesi pazar da dahil olmak üzere yayındayız. Özellikle yarın, yani cumartesi gecesi, pazar gecesi 9 arkadaşım, yani toplamda beraber benle birlikte 9 arkadaşım mesaiye kalıyoruz. Yoğun bir şekilde mesajlarınızı bekliyoruz. Haberiniz olsun. Cumartesi pazar havlu atmayın.

0: seni çok.
1: An itibariyle Murat amca, ben Tülay Koç, aslan dayım Zeki Altınral'a selam olsun. Dayıcığım seni çok seviyoruz, her zaman aklımızdasın, sabırla seni bekliyoruz. Tülay Koç, aslan dayım Zeki Altındal'a selam olsun dedi. Dayıcığım seni çok seviyoruz, her zaman aklımızdasın, sabırla seni bekliyoruz.

Dostlarım, bu gece kardeşliği, dostluğu, vefayı ve paylaşmayı konuştuk. Belki de en güzel kardeşlik insanın düştüğü yerde elinden tutabilmektir. Bir soframız, bir lokmamız, bir gönlümüz varsa paylaşalım, olur mu? Kardeşimizin sevincine sevinip derdiyle dertlenelim ve unutmayalım. Halil İbrahim bereket.

paylaştıkça çoğalan gönüllerde yaşar. Geceniz huzurlu olsun, gönlünüzden kardeşlik, sofranızdan bereket, hayatınızdan vefa eksik olmasın. Bir iki şarkı daha çalıp çıkıyoruz, veda ediyoruz. Hakkınızı helal edin, yayınımız sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Yarın akşam 19'da, cumartesi, pazar da aynı şekilde biliyorsunuz, bir kere daha hatırlatıyorum. Yayınımız devam ediyor. Hepinizi beklerim. Dua eder, dua bekleriz. Hak, hukuk noktasında hakkım helaldir hepinize. Sizler de haklarınızı helal ediniz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

Bıldırda kurt olayım, nazlanır.

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

Yıldızlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber denizler.